0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Halk Kart'ı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
2: Asayişi Halk Bankı, Merkezi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 sayılı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Vöyenleşlirsiz, tercili pul lazımdı, indi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun, işlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054 44 45 54.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.